0: dinle. Hala iki gibi yarın sevdası. Bunlar senin için. Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalkmam basit o numaralar.
1: Kesintisiz en iyi müzik.
2: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
1: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

öyle koskocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeni.

Sevgilim, anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim, bizi aşk kurtaracak.

Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Burası Radyo

0: sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
1: Yok başka hayalim, aynı ben değilim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

istersen, neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. Radyokaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

seviyorum seni, çok seviyorum gözümden Allah sana, gözümden Allah sana. Beni kapmadan eller, beni kapmadan eller, başımı bağla sana, başımı bağla.

çok seviyorum seni çok seviyorum dönemeyi bu dilim dönemeyi bu dilim. O kadar güzelsin ki o kadar güzelsin ki sensin benim tek gülüm sensin benim

0: sanki ağlamadım çok.
1: Reklam. Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
2: Reklam. Burası Radyo Karadeniz.

Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Şef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 61 53.

Çın sesi, duygulu melodisi ve neşeli diliyle yaylaların coşkusu, horunun ritmi şimdi Radyo Karadeniz'de.

Reklam. Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için. Reklam.

0: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Vahşinin Kalbi. Film bir uçak kazasının ardından köpeğiyle birlikte ıssız bir adada mahsur kalan eski bir askerin hikayesini konu ediyor. Yıkıcı bir uçak kazasının ardından eski özel kuvvetler subayı James Belmont, askeri köpeği Odin'le birlikte Alaska'nın ıssız ve vahşi doğasında mahsur kalır. Dış dünyayla bağları kopan ikili, zorlu koşullara göğüs gerebilmek için tamamen birbirlerine muhtaçtır. Dondurucu soğuklar, engebeli arazi ve her gün verilen yiyecek ve barınak mücadelesi onları sürekli yeni sınanmalarla karşı karşıya bırakır. Kurtarılma umudu giderek azalırken, dayanıklıkları, yaratıcılıkları ve insanla hayvan arasındaki sıkı bağ zorlu bir sınavdan geçer. Bu acımasız ortamda hayatta kalabilmek için James tüm becerilerini kullanmalı, vahşi doğanın tehlikelerini olduğu kadar hayatta kalma mücadelesinin getirdiği fiziksel ve zihinsel zorluklara da kararlılıkla göğüs germelidir. Aksiyon ve macera türündeki filmin yönetmenliğini David Ayer yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Brad Pitt, Huber ve J.K. Simmons var. İyi seyirler. Cinevizyon.
1: Memleketin sesi, Karadeniz'in gerçek frekansı. Burası Radyo Karadeniz.

0: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
1: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar geliyor.

0: Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan iki şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 94 71. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi, anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen, telefon 0538 201 76 87.
2: Reklam. Radyo Karadeniz, bu alemde tekiz.

0: daha dinamik,
1: daha güncel,
2: daha güncel,
1: daha çok müzik,
3: daha samimi, herkes burada olacak,
1: daha romantik,
3: daha romantik,
0: daha güçlü.
4: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 61 53.

Reklam. Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.

0: Bu ses sana tanıdık gelecek. Burası Radyo Karadeniz.
1: Deje deje de diller suların taştı, midur suların taştı, midur.

0: Sadece müzik.
1: Haydi.
0: En iyi.
2: Farkında yoktu diğerlerinden ama bir sakat belalı humalı mı geldi?
0: Sadece müzik, en iyi müzik.
2: Yap gel bildiğin ne varsa sat gel. Gözüm yok para pulda yalnız sanadır bu hasretim.
3: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: Hadi geçmiş olsun.
1: Ben söz vermişim.
2: Bir daha yapacağız
1: ben,
2: ya.
1: Ben iki yerde, iki yerde.
2: Bir daha yapacağız, yapacağız. Reklam.
3: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
4: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete. Üyemizle birlikte Rize için.
5: Reklam. Horonun frekansı. Radyo Karadeniz.

0: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464-715-6153.
1: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
2: Yepyeni bir pazar gününden yepyeni bir alternatif programımıza
3: Rize bağışıklık sistemi.
2: Koca bir haftadan geriye neler kaldı? Alternatif'te bunu konuşuyoruz. Ben Meral.
4: Alternatif başlıyor.

0: Kafadayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin. Delisin, delisin.
1: Gün içindeki güzelliklere gözlerinizi gülümseyerek açabilmeniz için her hafta sonu sizlerle birlikteyiz. Bugün de bu güzel pazar gününü birlikte değerlendireceğiz. Dünden kalanlar, bugüne yansıyanlar, Türkiye'nin en çok konuştukları ve dünyadan araştırma haberleriyle Alternatif başlıyor.

Geçtiğimiz hafta sosyal medyaya gelen yeni düzenlemeler en çok konuşulanlar arasındaydı. Bunlardan biri de Instagram kullanıcıları için yeni bir haberdi. Instagram kullanıcıları için takip isteği göndermek artık ücretli olacak. Evet, yanlış duymadınız. Sosyal medyada Instagram kullanıcılarının takip isteği göndermesinin ücretli hale geleceğine yönelik paylaşımlar gündeme geldi geçen hafta. Ancak şu ana kadar Meta'nın resmi kaynaklarda standart takip isteği gönderme özelliğinin ücretli olacağına ilişkin bir duyuru yer almıyor. Eğer böyle bir haber çıktıysa muhtemelen ücretli olacaktır. Böyle bir durum var biliyorsunuz ülkemizde.

Hollywood'dan bir haber de geçen haftanın en çok konuşulanları arasındaydı. Cameron Diaz 53 yaşında 3. kez anne oldu. Annelik yolculuğuna 47 yaşında başlamış. İlk kez ilk anne olduğu yaş 47'ymiş. Hemen sonrasında 51 yaşında 2. çocuğunu kucağına alıyor. Ve son olarak 53 yaşında da 3. çocuğuyla geçen haftanın en çok konuşulanlarından biriydi. Yaş itibariyle bu yaşta anne olmak da oldukça zor. Cameron Diaz bu hikayeyi başarmış.

0: Yepyeni bir pazar gününden yepyeni bir alternatif programında ve bağışıklık sistemi koca bir haftadan geriye neler kaldı? Alternatif'te bunu konuşuyoruz. Ben Meral.
1: Alternatif devam ediyor.

Geçen haftanın en çok konuşulan haberlerinden biri de Türkiye'de TikTok için erişim kararının çıkması haberiydi. Hala yeterli ve net bir bilgi yok. Erişim engeli iddiası yer aldı. Birçok kişi de çok fazla sevindi tabii ki. Gerekçeler arasında çocukların zararlı içeriklere maruz kalması, suça özendirici içeriklerin yaygınlaştırılması ve müstehcen içeriklerin erişime engellenmesi haberiydi. Bakalım önümüzdeki günlerde TikTok'la ilgili Türkiye'de böyle bir karar gerçek olacak mı?

0: is Barnabas Collins. 2 centuries ago, I made Collinwood my home. My love.
1: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Netflix gösterimlerinden bir tanesi Dark Shadows. 1752 yılında Collins ailesi İngiltere'den Amerika'ya taşınır. Zenginleşip etkili bir konuma gelen Barnabas Collins, cadı Enlük'ün kalbini kırar. Bunun karşılığı olarak Enlük onu vampir yapar ve ardından onu diri diri gömer. 200 yıl sonra mezardan çıkarılan Barnabas, 1972 Amerika'sını keşfeder ve eski malikanesine döner. Orada servetleri ve nüfusları büyük ölçüde eriyen aile torunlarıyla karşılaşır. Onların itibarını yeniden inşa etmeye çalışırken, Enlük şehir üzerinde hala söz sahibi olup intikamından vazgeçmez. Dark Shadows Netflix'te. İyi seyirler.
2: Hello Barnabas, remember me?
3: Witch, you cursed me to be this hideous creature.
4: You may strategically place your wonderful lips upon my posterior and kiss it repeatedly.
2: What if I made you love me?
5: Cinevision.
6: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve Meclis Üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.

Ve dünyadan bir haberle devam ediyoruz. Bilim insanlarının yaptığı bir araştırma sonucu var. Avustralya'dan yapıldı bu araştırma. 2050 yılına kadar erkek ölümlerinde hızlı bir artış yaşanacağını duyuruyor bilim adamları. 185 ülkeden alınan veriler eşliğinde bir çalışma ortaya çıktı. 2050 yılına kadar %84 oranında erkek ölümlerinin artacağı belirtiliyor uzmanlar tarafından.

0: Meral.
1: Her cumartesi ve pazar Alternatif'te
2: buluşalım.
3: Alternatif devam ediyor.

Norveç'ten bir haberle devam edeceğiz. Efektli fotoğraflarla ilgili, biliyorsunuz artık insanları tanımak da zorlaşmaya başladı. O kadar çok filtre ve efekt uygulanıyor ki bazen fotoğraftaki kişiyle karşınızdaki kişinin aynı kişi olduğundan çok da emin olamıyorsunuz. Norveç bu konuyla ilgili bir düzenlemeye gitti. Efektli ve düzenlenmiş fotoğrafları uyarı etiketi olmadan paylaşmak yasaklandı. Düzenlemeye uymayan kişilere de para cezası uygulanacağını belirtiyor Norveç hükümeti.

Ve dünya genelinde yapılan bir araştırma sonucuyla devam ediyoruz. Dünyanın en kibar, en nazik halkı hangisi diye bir soru yöneltildi ve Japonlar birinci oldu. Japonları Kanada, İngiltere, Çin, Almanya, Danimarka ve Finlandiya diye devam ediyor. Türkiye hangi sırada bakıyorum? İlk 25'te yok. Japonların da ezici farkla %35.2'lik bir oranla birinci olduğu da yine bu haberde yer alan ayrıntılar arasında. Türkiye'ye tekrar bakıyorum ama maalesef Türkiye sıralamaya girememiş.

0: Reklam. Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
1: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi, anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen, telefon 0538 201 76 87.
2: Reklam. Ben Meral. Her cumartesi ve pazar alternatifte buluşalım.
3: Alternatif devam ediyor.

0: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 61 53.
1: Ben Meral. Her cumartesi ve pazar alternatifte
2: buluşalım.
3: Alternatif devam ediyor.

Geçtiğimiz haftanın en çok konuşulanlarından biri de birdenbire gelen sağanak yağmur ve soğuk havaydı tabii ki. Tam bir hafta boyunca devam etti. Birçok ilde sel baskınlarına yol açtı. Önümüzdeki günlerde pastırma yazıyla karşı karşıyayız biliyorsunuz. 15 Ekim, 15 Kasım arası tam bir ay boyunca sıcağı iyi deneye hissedeceğiz. Ve hemen sonrasında artık kış mevsimi bize merhaba diyecek. Bu bir ayı o sıcak havaları, güzel güneşi iyi değerlendirmek lazım galiba.

0: Reklam.
1: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
2: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete. Üyemizle birlikte Rize için.
0: Reklam.
3: Yepyeni bir pazar gününden yepyeni bir alternatif programında Müge Bağışıklık Sistemi. Koca bir haftadan geriye neler kaldı? Alternatifte bunu konuşuyoruz. Ben Meral.
1: Alternatif devam ediyor.

değişik bölgelerinde değişik uygulamalar, değişik kurallar koyuluyor. Bunlardan bir tanesi de Singapur'dan geldi geçen hafta. Singapur hükümeti devlet tarafından kontrol edilebilen bir flört uygulaması başlattı. Şu an için sadece 21-35 yaş arasındaki bekar devlet memurları eşleşiyor ve hayatlarını kuruyor. Böylece ülkede evlilik oranlarının da artması yine hedeflenen stratejiler arasında.

Ve böylelikle bu hafta için son noktayı koyuyoruz. Önümüzdeki hafta aynı saat aynı frekansta tekrar görüşebilmek dileğiyle. Yeni hafta size huzur, sağlık ve mutluluk getirsin. Hoşçakalın.

0: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
1: Reklam. Radyo Karadeniz, alemde tek.

0: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
1: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 61 53.

0: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
1: Radyo Karadeniz. Bu alemde tekiz.

0: Reklam. Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
1: Reklam. Burası...

0: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
1: 20 numara.
2: 15 numara.
3: 20 şarkının geri sayımını yapacağımız Pop 20'ye hepiniz hoş geldiniz.
4: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın.
1: 9 numara.
4: Şimdi 20 şarkının geri sayımı.
5: Tüm dinleyenlerimize merhaba. Yepyeni bir programla yine karşınızdayım. Bir haftayı daha geride bıraktık. Yine bu hafta programımızda geçtiğimiz hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları sizler için sıralayacağım. Ben Balamir Yıldız. Pop 20 başlıyor. Melike Şahin, Ölemem Ölmem'le kalp kırıklığını bir son değil, özgürleşmenin ve kendini yeniden inşa etmenin başlangıcı olarak anlatıyor. Şahin şarkıyı ilk kez Harbi Açık Hava'da binlerce kişinin karşısında söylemişti. O gece kayda alınan ve dinleyiciler arasında elden ele dolaşan şarkı henüz çıkmadan sevilmişti. 20 numaradan listemize bu hafta giriş yapıyor.
1: 20 numara.

Evet, Pop 20 başladı. Yeni başladık. Radyosunu yeni açanlara bir kez daha merhaba diyelim. 20 numarada Melike Şahin'den Ölemem Ölmem dinledik. Geldik 19 numaraya. Atiye'nin söz ve müziği Sezen Aksu imzalı yeni single çalışması Olay yayınlandı. Düzenlemesi Erol Sebepci'ye ait olan şarkı derin baslar, dramatik yaylılar, rafine harmoniler ve ağır başlı, çekim gücü yüksek, kontrolü ve groove üzerine kuruluyor. Minör tonalitenin yarattığı karanlık çekim, arabik melodik kıvrımlar ve Levant'ın kutlama müziklerinden süzülen ritmik hafızayla birleşerek parçaya hem tensel hem de yüksek enerjili bir karakter kazandırıyor. Şarkı listemizde 19.

0: Radyo Karadeniz
1: 15 numara.
2: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
3: 17 numara.

Bir hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkının geri sayımı Pop 20 devam ediyor. 18 numarada Ferhat Göçer'den Mutluymuş Gibi Yapma dinledik. 17 numarada ise efsane bir albümüyle büyük beğeni toplayan Emre Altuğ vardı. Müzikseverlerin merakla beklediği efsane iki albümü öncesinde yeni teklisi Siyah'ı müzikseverlerle buluşturdu. Önümüzdeki ay yayınlanması planlanan efsane iki albümünün habercisi niteliğindeki Siyah, güçlü kadrosu ve duygusal derinliğiyle dikkat çekiyor. Şarkının söz ve müziğinde Ferit Özkan imzası bulunurken modern ve etkileyici düzenlemesi Seçkin Özer tarafından hayata geçirildi diyebiliriz. 16 numaradayız. Manifest

0: yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Reklam. Radyo Karadeniz 15 numara.
2: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
3: 14 numara.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak acarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Radyo Karadeniz 15 numara.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
2: 11 numara.

Pop 20 devam ediyor. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları dinlemeye devam ediyorsunuz. 12 numarada Enis Arıkan'dan Lafı Mı Olur vardı. 11 numaradaysa Sena Şener'den Aşkından Ölmemeli dinledik. Geldik 10 numaraya. Mustafa Sandal'ın Geliversen isimli single çalışması dijital platformlarda ve radyolardaki yerini aldı haftalar önce. Söz ve müziği Mustafa Sandal, Durmuş Tatlı, Tekin Önal ortak çalışması olan şarkının video klip yönetmenliğini bu arada Emre Erdem üstlendi. Şarkı bu hafta 10 numarada.

0: I'm not gonna sugarcoat it. We're in a tight spot. Now do me a favor. Imagine they're one of those people. I think the Digger Rockwell is Satan himself.
1: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Digger. Film dünyanın en güçlü adamının kendi tetiklediği bir felaket her şeyi yok etmeden önce insanlığın kurtarıcısı olduğunu kanıtlamak için çıktığı umutsuz ve çılgın bir görevi konu alır. İlerlemiş yaşına rağmen eksantrik tavırlarıyla dikkat çeken milyarder petrol kralı Digger acımasız iş taktikleri sonucunda bir çevre felaketine yol açmıştır. Bu felaket kutup bölgelerindeki kalıcı buzulların erimesine ve nükleer santrallere zarar veren tsunami'lerin oluşmasına neden olmaktadır. İnsanlık artık yok olmanın eşiğindedir. Dünya kaosa sürüklenirken herkes yaklaşan kıyamete hazırlanmakta ve çeşitli uluslar askeri birliklerini harekete geçirmektedir. Bu noktada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Digger Rockwell'den bizzat sebep olduğu bu felaketi temizlemesini ve gezegeni kurtarmasını ister. Rockwell bu meydan okumayı kabul eder. Zira aşırı ben merkezci kişiliğiyle insanlığın büyük kurtarıcısı olarak anılmak tam da hoşuna gidecek bir durumdur.
2: If I stop drilling, you starve, you freeze to death. That's what fuck you. I don't care. Go on, film away.
1: Aksiyon ve komedi türündeki filmin yönetmenliğini Alejandro González yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Tom Cruise, Sandra Hüller ve Riz Ahmed var. İyi seyirler.
3: Let's bomb the shit out of her, Mr. President.
4: I got a tomahawk so accurate it can shoot the tits off a Russian ballerina from halfway around the world.
5: Please, there are women present.
6: Cinevision.
7: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
8: Radyo Karadeniz 15 numara.
9: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
10: 8 numara.

Pop 20 devam ediyor. 9 numarada Asil Gökten Ne Oldu Böyle vardı. 8 numarada ise bu hafta yükselişte olan şarkımız Hakan Peker'den Sen Yoluna Gittin dedik. 7 numaradayız. İlk sinyallerini stüdyodan paylaşılan karelerle veren proje kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırarak müzikseverlerde merak uyandırmıştı. Beklentiyi artıran bu süreç şarkının yayınlanmasıyla birlikte yerini güçlü bir hikayeye bıraktı. Hem İkilem'in hem de Tuğba Yurd'un kariyerlerindeki ilk düet olma özelliğini taşıyan İçiyorum Ederimize iki farklı müzikal yaklaşımı ortak bir duyguda buluşturuyor. Daha önce solo projeleriyle geniş kitlelere ulaşan sanatçılar bu çalışmada aynı hikayeyi birlikte anlatıyorlar.

0: seni.
1: Reklam.
2: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi, anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
3: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve Meclis Üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
1: Reklam.
4: Radyo Karadeniz
5: 15 numara.
6: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
7: 5 numara.

Pop 20'de zirveye adım adım yaklaşıyoruz. 6 numarada Mabel Matiz'den Umurum Dışı dinledik. 5 numaradaysa İrem Derici'den Kimi Özleyecek vardı, geldik 4 numaraya. Emircan İrek 3. stüdyo albümü Fiyakalı albümünün ilk teklisi Geçmiş Geçmişti dinleyicisiyle buluşturmuştu. Şarkı bitmiş bir ilişkinin ardından gelen kabullenişi ve geçmişi geride bırakma halini güçlü bir dille anlatıyor. Aranjesi Yiğit Avcı imzası taşıyan Geçmiş Geçmişti, Emircan İrek'in kendine özgü söz dünyasının en iyi yansımalarından biri olarak dikkati çekiyor. Şarkı Geçmiş Geçmişti'nin fikrini hem sözlerinde hem de duygusal akışında net bir şekilde hissettiriyor. Emircan İrek bu hafta 4 numarada. Layık bulma.

0: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
1: 20 numara.
2: 15 numara.
3: Ümit şarkının geri sayımını yapacağımız Pop 20'ye hepiniz hoş geldiniz.
4: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın.
1: 9 numara.
4: Şimdi 20 şarkının geri sayımı.
5: Tüm dinleyenlerimize merhaba. Yepyeni bir programla yine karşınızdayım. Bir haftayı daha geride bıraktık. Yine bu hafta programımızda geçtiğimiz hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları sizler için sıralayacağım. Ben Balamir Yıldız. Pop 20 başlıyor. Melike Şahin, Ölemem Ölmem'le kalp kırıklığını bir son değil, özgürleşmenin ve kendini yeniden inşa etmenin başlangıcı olarak anlatıyor. Şahin şarkıyı ilk kez Harbi Açık Hava'da binlerce kişinin karşısında söylemişti. O gece kayda alınan ve dinleyiciler arasında elden ele dolaşan şarkı henüz çıkmadan sevilmişti. 20 numaradan listemize bu hafta giriş yapıyor.
1: 20 numara.

Evet, Pop 20 başladı. Yeni başladık. Radyosunu yeni açanlara bir kez daha merhaba diyelim. 20 numarada Melike Şahin'den Ölemem Ölmem dinledik. Geldik 19 numaraya. Atiye'nin söz ve müziği Sezen Aksu imzalı yeni single çalışması Olay yayınlandı. Düzenlemesi Erol Sebepci'ye ait olan şarkı derin baslar, dramatik yaylılar, rafine harmoniler ve ağırbaşlı, çekim gücü yüksek, kontrolü ve groove üzerine kuruluyor. Minör tonalitenin yarattığı karanlık çekim, arabik melodik kıvrımlar ve Levant'ın kutlama müziklerinden süzülen ritmik hafızayla birleşerek parçaya hem tensel hem de yüksek enerjili bir karakter kazandırıyor. Şarkı listemizde 19 numarada.

0: Radyo Karadeniz 15 numara.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
2: 17 numara.

Bir hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkının geri sayımı Pop 20 devam ediyor. 18 numarada Ferhat Göçer'den Mutluymuş Gibi Yapma dinledik. 17 numarada ise efsane bir albümüyle büyük beğeni toplayan Emre Altuğ vardı. Müzikseverlerin merakla beklediği efsane iki albümü öncesinde yeni teklisi Siyah'ı müzikseverlerle buluşturdu. Önümüzdeki ay yayınlanması planlanan efsane iki albümünün habercisi niteliğindeki Siyah, güçlü kadrosu ve duygusal derinliğiyle dikkat çekiyor. Şarkının söz ve müziğinde Ferit Özkan imzası bulunurken modern ve etkileyici düzenlemesi Seçkin Özer tarafından hayata geçirildi diyebiliriz. 16 numaradayız. Manifest

0: Reklam.
1: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464-217-9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
0: Reklam. Radyo Karadeniz
2: 15 numara.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
3: 14 numara.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: 15 numara.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
2: 11 numara.

Pop 20 devam ediyor. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları dinlemeye devam ediyorsunuz. 12 numarada Enis Arıkan'dan Lafı Mı Olur vardı. 11 numaradaysa Sena Şener'den Aşkından Ölmemeli dinledik. Geldik 10 numaraya. Mustafa Sandal'ın Geliversen isimli single çalışması dijital platformlarda ve radyolardaki yerini aldı haftalar önce. Söz ve müziği Mustafa Sandal, Durmuş Tatlı, Tekin Önal ortak çalışması olan şarkının video klip yönetmenliğini bu arada Emre Erdem üstlendi. Şarkı bu hafta 10 numarada.

0: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
1: Radyo Karadeniz 15 numara.
2: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
3: 8 numara.

Pop 20 devam ediyor. 9 numarada Asil Gökten Ne Oldu Böyle vardı. 8 numarada ise bu hafta yükselişte olan şarkımız Hakan Peker'den Sen Yoluna Gittin dedik. 7 numaradayız. İlk sinyallerini stüdyodan paylaşılan karelerle veren proje kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırarak müzikseverlerde merak uyandırmıştı. Beklentiyi artıran bu süreç şarkının yayınlanmasıyla birlikte yerini güçlü bir hikayeye bıraktı. Hem İkilem'in hem de Tuğba Yurt'un kariyerlerindeki ilk düet olma özelliğini taşıyan İçiyorum Ederimize iki farklı müzikal yaklaşımı ortak bir duyguda buluşturuyor. Daha önce solo projeleriyle geniş kitlelere ulaşan sanatçılar bu çalışmada aynı hikayeyi birlikte anlatıyorlar.

0: Ben seni...
1: Reklam. Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve Meclis Üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
2: Reklam. Radyo Karadeniz 15 numara.
3: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
4: 5 numara.

Pop 20'de zirveye adım adım yaklaşıyoruz. 6 numarada Mabel Matiz'den Umurum Dışı dinledik. 5 numaradaysa İrem Derici'den Kimi Özleyecek vardı, geldik 4 numaraya. Emircan İrek 3. stüdyo albümü Fiyakalı albümünün ilk teklisi Geçmiş Geçmişti dinleyicisiyle buluşturmuştu. Şarkı bitmiş bir ilişkinin ardından gelen kabullenişi ve geçmişi geride bırakma halini güçlü bir dille anlatıyor. Aranjesi Yiğit Avcı imzası taşıyan Geçmiş Geçmişte Emircan İrek'in kendine özgü söz dünyasının en iyi yansımalarından biri olarak dikkati çekiyor. Şarkı Geçmiş Geçmişte'nin fikrini hem sözlerinde hem de duygusal akışında net bir şekilde hissettiriyor. Emircan İrek bu hafta 4 numarada. Layık bul-

0: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 61 53.
1: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.

0: daha güncel.
1: Herkes burada olacak.
0: Daha çok müzik. Daha çok müzik.
2: Ağla yüreğim ağla, ben de ağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
3: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete. Üyemizle birlikte Rize için.
2: Reklam. Dinle.
3: Hala ikinci gibi yarım sevda.
4: Bravo.
5: Bunlar senin için.
6: Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalkmam basit o numaralar.
7: Kesintisiz en iyi müzik.
8: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
9: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: You must have questions.
1: Why can't your wife finish her book series?
0: This is Verity.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Gerçeğin Diğer Kıyısı. Ünlü yazar Crawford bir araba kazasında ağır yaralanarak iş yapamaz hale gelir. Crawford'un kocası Jeremy, Lowen adında zor durumdaki bir yazara serinin geri kalan kitaplarını tamamlaması için büyük miktarda para teklif eder. Teklifi kabul eden Lowen, Crawford'un etkileyici mülküne taşınır ve burada çok sayıda not ve el yazması üzerinde çalışır. Ancak Lowen el yazmalarında korkunç sırlar keşfeder ve bu durum Crawford'un gerçek hikayesinden ve mevcut durumundan şüphe duymasına neden olur.
1: This place is insane. I feel like I'm losing my mind.
2: Dram, gerilim ve romantik türündeki filmin yönetmenliğini Michael Showalter yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Anne Hathaway, Dakota Johnson ve Josh Hartnett var. İyi seyirler.
1: She was standing right there, Jeremy.
3: This is your final warning. Only darkness ahead.
4: Cinevizyon.

0: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
1: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi, anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen, telefon 0538 201 76 87.
2: Reklam. Dalga dalga memleket. Burası Radyo Karadeniz.

0: Ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.
1: Burası.

0: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464-715-6153.
1: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.

sen, neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız.

Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.

0: müziğin ritmini hisset. Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları. Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları. Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
1: Yok başka hayalim, aynı bendeyim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

0: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
1: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 61 53.

Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.

0: Silivrisinek.
1: That's right.
2: Sen de kimsin?
1: I have wrestled with an alligator.
3: Şu anda önemli olan o insanları güvenli bir yere götürmek. Bana güvenmelisin.
4: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri İsyan. Özel Kuvvetler Askeri Col Reed artık milyarder sanayici Taran için çalışmaktadır. İşvereni gözlerinin önünde bir suikaste kurban gidince Col'un kendisi de şüpheli duruma düşer ve suçun sorumlusu olarak gösterilmeye çalışılır. Adını temize çıkarmak ve olayın arkasındaki isimleri bulmak amacıyla faillerin peşine düşer. İş sürerken yolu bir yük gemisine çıkar ve burada sorumlulara giderek daha fazla yaklaşır. Col gemide düşmanlarına karşı acımasız tek kişilik bir mücadele başlatır ve bu süreçte Taran cinayetinin çok ötesine uzanan ipuçlarına rastlar. Kısa süre içinde yaşananların arkasında uluslararası bir komplonun yattığı anlaşılır. Açık denizlerde durum giderek gerginleşirken Col hem çok sayıda düşmana karşı hayatta kalma mücadelesi vermek hem de işin arkasındaki isimler planlarını hayata geçirmeden gerçeği gün yüzüne çıkarmak zorundadır. Aksiyon türündeki filmin yönetmenliğini Jean-Francis Richard yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Jason Statham, Annabelle Wallis ve Roland Moller var. İyi seyirler.
2: Yanımdaki adamın adı
5: Jason Statham.
3: Bu hesap kapanacak.
5: Sular kana bulanacak.
1: All you chumps are gonna bow.
0: Cinevizyon.
6: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve Meclis Üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
7: Bunlar ve daha...

0: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
1: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi, anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen, telefon 0538 201 76 87.
2: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 94 71. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
3: Reklam. Radyo Karadeniz.

Karadeniz'in hırçın sesi, duygulu melodisi ve neşeli diliyle yaylaların coşkusu, horunun ritmi şimdi Radyo Karadeniz'de.

0: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 61 53.
1: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
2: En sevilen şarkılar Karadeniz'in sesi Radyo Karadeniz'de. Ben

Reklam. Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için. Reklam.

Dalgalar anlatsın seni bana, kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

0: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
1: En doğru frekanstasınız.

0: Karadeniz'in gerçek radyosu. Burası Radyo Karadeniz.
1: Kalmadı bir sözüm sana diyecek. Yürek mi bıraktın seni sevecek? Sanma pişman olur, af dilenecek.

0: Bazen duygusal bir aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz.

0: Radyo Karadeniz çalacak, alem dinleyecek.
1: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 6153.
2: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.

0: daha güncel.
1: Herkes burada olacak.
0: Daha çok müzik. Daha çok müzik.
2: Ağla yüreğim ağla, ben de ağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
3: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: Reklam.
1: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
0: Reklam.
2: Radyo Karadeniz. Alemde.

Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.

0: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
1: Reklam.

0: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
1: Sen neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

0: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
1: Karadeniz'in gerçek radyosu. Burası Radyo Karadeniz.

0: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
1: Reklam. Karadeniz'in gerçek radyosu. Burası Radyo Karadeniz.

0: 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. Radyokaledeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.
1: Burası Radyo Karadeniz.

Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.

0: müziğin ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

0: ritmini hisset.
1: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
0: Sadece duymak istedikleriniz bu frekansta.
2: Göremezler canım, göremezler. Sen de benim gördüğünü onlar bir yudum nefesle.
0: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: Bazen duygusal bir aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz.

Dalgalar anlatsın seni bana, kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

Sen neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

0: istersen, neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.
1: Burası Radyo

Cemdesin. Islak ekmek attığın kuşlar alıştılar eve. Onlarla beraber penceremdesin. Ah be bir tanem, nerelerdesin?

Bir daha beni arama, sorma, unut gitsin, her şey burada bitsin diye yazmışsın. Sonra her şeyini alıp kaybolmuşsun. Ama

0: ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müzik.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

0: Sadece müzik. En iyi müzik. Sadece müzik. En iyi müzik.
1: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.
2: İçine dert olacak sana bu son bakışım. İçine dert olacak hiçbir şey sormayışım. İçine oturacak vedasız ayrılışım. Adını kahpe koydum. Bırak öyle kalsın. Sana son bir sözüm var.

0: şehrin en iyi müziği.
1: Senden bir hatıra, bana bu şarkı. Bir gün gitsen bile hatıran yeter.
2: Müziğin ritmini hisset.
3: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
2: Sadece duymak istediklerinizi bu frekansta.

Dalgalar anlatsın seni bana, kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

0: kader midir bilemem. Oldum dertlere hancı. Bu ben miyim Allah'ım? Aynalar mı yalancı? Seneler geldi geçti ömrümden yine sen sus. Söyle sen mutlu musun? Ben yanarken dumansız.
1: Bazen mistik bir türküyle,

0: Bazen duygusal bir aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz.

Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.